yıllara git. Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangi Radyoya?
2: Ovda Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Avant de clôturer notre émission, nous écoutons Yılmaz Morgül qui nous chante Benim Olacaksın, Tu Seras Mienne.

Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganinglar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anonsi. Bugun 2026-yil 25-iyun payshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anonslarimizning har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4-dan 5-gacha bo'lgan aralig'da turk soat 3-cha, turk soat 4 asmini hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com, www.trt.uyg'urcha.com va yoki www.trt.net/uyg'ur adreslarida bevosita anglaysizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe, Urumchi vakti etigen saat 8'in 9'ı kıç bulgan aralıkta kısku dolgun 9465 kilogritsta suni hemra ve internet arkalık anlaşılıp oladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası namayendiler ve müzik ve tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca eserlerle birlikte olmaz.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları tövəndikcə. Trump İran uruçunun axırlaşqalıqını etdi. Amerika prezidenti Trump İranın axırıqı kilişin boyunca paraxutlardan ötüş haqqı ilişi qıbıl qılqılı bulmaydıqan eşitdi. Amerika prezidenti Trump NATO'nun İran uruçu məsələsindəki pozisiyası ümitsizlik payda qıldı, dedi. İsrailiyanın 7 oktyabrdan bu yanqa uruş çıxımı 205 milyard dollarga yaqinlaşqanlığı doklat qilindi. Avropa Anqaradagi NATO başqalar yig'inidan ilgari Ukraina masalasida birlikka kelishga erishmoqda. Chicago shahar boshlig'i Brandon Johnson avgust ayini Turk madaniyat marosimi deb e'lon qildi. Ammo dehqonlar xabarlarimizdan tafsilli mazmunlarda bo'lsin. Amerika prezidenti Donald Trump İran urushining oxirlashganligini e'lon qildi. Prezident Trump Amerika qurilganligining 250 yillikini xotirlash munosabati bilan 1 yil davom etadigan bayramlik faoliyatning boshlanish marosimida so'z qilib, "Pushmon yildan buyon tunja qatim biz oxiri o'tirish sharhida tashliqqa erishimiz", dedi. Uning bu so'zlari Kongress a'zolari harbiy harakatlarni cheklashni maqsad qilgan qarorlarni ma'qul qilgandan keyin Pentagonning Iran bilan bo'lgan urush chiqimi va boshqa ma'muriy muhim ishlarni qamdash uchun Kongressdan 88 milliard dollarlik qo'shimcha mablag'ni tasdiqlashni talab qilgan paytiga to'g'ri keldi. Amerika prezidenti Donald Trump İran bilan tuzilgan har qanday oxirgi kelishimda Hormuz bo'g'izidan o'tirgan yuk paraxotlari yoki dengiz qatnashidan haq qilish moddasining bo'lishini Amerika uchun qabul qilgili bo'lmaydigan ish, dedi. Prezident Trump bu xil haq ilishqa yol qo'yishning bir o'rnak bo'lib qoladiganligini va boshqa joylarda mushinangu o'xshash talablarini o'tirg'i chiqishga yo'l ochadiganligini ilgari surdi. U mundaq dedi. Agar siz ularga bunday qilishqa yo'l qo'ysangiz, boshqa kishilarga ham shunday qilishingizga to'g'ri keladi. Men u yerda buningga hargiz yo'l qo'ymayman. Bu o'yinning qoidasini butunlay o'zgartirib yotadi. İsrailiya taratqularından xəbər qilishca, İsrailiyanın 2023-cü ilin 7 oktyabrdan buyan Qazza, Livan, Suriya və İran bilan bolğan uruşlarından çıxımı təxminən 205 milyard dollarga yetkən. Doklatqa əsaslanğanda hökumət çıxımları, Amerika yardımı və işləp çıxırış

0: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Amerika Prezidenti Donald Trump, NATO rehberi Mark Rutte'ye İran'a karşı elip belip atkan urişini kollamagan NATO İttifak azaları tarafından yetim kaldırılgalıgını aytti. Trump, Aksaray'daki işxanasındaki Rutte bilen ötküzgen söhbeti jarayanında yetim kaldırıldık. Bu meselede biz cezmen yardımge muhtaç emes idik. İran'ı toluk mänesinde aytqanda tunji haftada da yok attık. Bırak onlardan yardım kılışını halaymız deyişi yaxşı bir iş bulat dedi. Rutte bolsa, NATO devletlerinin medarını koğulup, uruş jarayanında Avrupa'daki bazılarının kozgalgan 4000'den artık 5000'e Amerika ayruplarından bolgalıgını tilga aldı. Yığından keyin muhbirlarga söz kılgan NATO rehberi Trump'ın ittifakka toluk sadık ekenligini ve birer hücum ahvalı da Washington'ın Avrupa'nın cezmen koğdaydıqalıqını ta'kidledi. Trump'ın NATO'ya qaratqan tənqidi 32 əza dövlətlərin rəhbərləri 7-ci 8-ci iyul günləri Türkiyənin paytaxtı Ankara'da ötküzülgən başlıqlar yığını üçün bir yerge cəm buluşuğa fəqət 2 həftə qalğan bir peytə oturuğa çıxdı. Trump'ın ikinci növbətlik vəzifə dövrü Grenlandiya məsələsini öz içəri alğan halda NATO ittifaqdaşları bilən bolğan sürkülüşlər bilən ötdü. Prezident Trump həftələrcə davamlaşqan təhdidlərdən kən yanvar ayında bu qədimindən yenişdən burun Grenlandiyanı besibiliş bilən təhdid salğan idi. Washington yana dehtini Xitayga qaratgan bir paytda Xitoydagi NATO ittifoqdoshlarining o'zlarining odatdagi mudofiyasining birinchi darajalik mas'uliyatini ustiga kelishini xohlaydiganligini Yevropaga oshkora yetkazdi. Bu musobaqaning bir qismi sifatida Pentagon NATO harakatlari uchun ishlatishga tayyorlangan dunyo miqyosidagi harbiy aslaha mulk sonini azaytganligini ittifoqdoshlariga allaqachon uqtirdi. Amerikaning bu qadami ittifoqdosh davlatlarning yanada xalqaro qurol sistemalarida Washingtonga bekinib qilayotganligi sababidan Yevropani tajavuzkar bir Rusya aldı da aciz oranı çürüp koydu diyen endişelerini küçültmekte. Hürmetli radyo almışlar, yukarıda haberler alınanlar. Tümende Türk nakşı müziklerden huzur alakaysalar.

Türk İslam dünyasının sayahatçı ve ıslahatçı ziyalisi Musa Carullah Temlik analizini dıktığına sunumuz. Konumdakta dıktığına programımızda basın. Bir 1875 yılı Çar Rusya Padişahlıkının en davalgış katılgan mezgillerinin biri de Don vilayetine Ahun dini zat bulup değerlendiren ve Rus dilini pişik bilişi bilen Medeniyet köyüki berpa kılgan Molla Carullah bilen Fatime Hanım'ın ailesi de bir tanıt ilgisi dünyaya geldi. Musa Carullah atışıdan miras kılgan bu köp taraflımılık alaylılık ve anısının Konya'da başlandığın mağarıp musabısı bilen hazırkı haletinin çekilmelerini rast kıldığın ilgar bir tefekkürünün vekiliye ayrıldı. Onun hikayesi Bukhara'nın kadimi ve ilim merkezi bulunan medreselerden Saint Petersburg'un zamanı hukuk saldırgıcı, İngiliz monarchların hayatının zilzillik riyallık gıcı sızılgan, coğrafya ve tefekkür çeklemelerden halkıgan bir hakikat izleş musabısıdır. Musa Carullah için bilim fakat sargaygan kağızlarda saklanıp kalgan turaklık bir sallık malumat emez. Belki yaşaş, görüş ve dokunuş yarayanı da sınırlıdığan canlık bir organizm idi. Destlepki marifini anısından algan, andın kazan ve Bukhara medreselerde dini bilim tahsil kılgan Carullah, onursuzluğa giriş iltiması arası kılınganından kiyen yolunuşunu dünya mektepi borgan. Bu buruluş tahminen 19 yıl dağmışlığın gayet zor bir seyahat medeniyetinin dervasını açkalım. İstanbul'daki kuruluş mektebi de teknolojik bilimlerden behrman bulgan. Kahire'de 3 yıl fıkhi ve hadis bilimlerini öğrenken, İcaz'ın Hindistan'ın Deyuben çergiçe, o yerden Demeşik ve Beyrut kuşu süzülgen bu seyahat, onu fakat bir alımla emez, belki yine bir itimai faaliyetçi gaylandırgan. Onun Saint Petersburg Üniversitesi Kanun Fakültesi'nde sırtın kelgen okuyucu sütüde duruşu, onun İslami bilimler bilen Garip'nin kanun sistemlerini birleştirişi türtke bolgan. Carullah bir üstel arkasında oturup da emez, belki Kahire'nin koşullarında ve Tokyo'nun portlarında fikir yürgüzüp, riyallık bilen yüzleştiğen ziyali tipinin ülgüsü bolgan. Carullah'ın 20. asırının başlarında tutkan en inkılavi pozisyası, onun ayallah hukuka bulgan karşıdır. O, bu haktaki karışlarının yüzeki bir garipleşiş hevesi bilen emez, belki bir vasıta İslam'ın cevherige kaytış arkalık otur koygan. 1917 yıldaki Rusya Müslümanları kurultayı da sunan, er ayallah'ın hukukta beraberliği hakkındaki doklatı, şu çağdaki dünyada çok bir zilzile peyda kılgan. Anısının mağaripteki merkezi ruhluğu bulgan minnettarlıkını eserlerinin içki mukavvası da işletken İbni Fatime, Fatime'nin oğlu diken imzası bilen tarihi bitken. Carullah, İslam'da ayalarının hak hukuklarının hemşe kodulduğallıkını ve olgunluğallıkını teşebbüs kılıp, ayalarının ictimai hayatın çetki kakılışını ve mağaripten mahrum kaldırılışını dinin telifi emez, eksice açık bir nadallıkının eyneki edep kırıp, bunun ayeti katlıktan kılgan. Bu karar şu mezgül için radikal bir ıslahat hareketiydi. Carullah, Müslümanlar cemiyetinin putrep duruşunun bedin bir yolunun, nüfusunun yerimini teşkil kıldığın ayalarının kanuni ve ictimai hayatı çoluk katmışıdın ütlü gallıkını Musa Carullah, İslam dünyasını herkessizlikke mahkum kılgan, teslimiyetçi takdir şancısını, ictimai harabılıkının asaslık mesulü edip karaydı. Onun karşıça başka kelgen balaya patlani fakat ilahi takdir dep karab, pasif balda dua kılış bilallah kupayınlış, İslam'ın hareketçen ruhu gızıttır. Carullah eserlerde tehlikelindek, hakiki dua balaya patlının kutuluş için emeli işleş ve çare tedbir izleştir. O, balaya patlarının sabah kalmadığını, fakat mevcudu tutup oldurduğunu tefekkürüne karşı çıkıp, akıl, paraset ve fikir erkinlikini yakalayan, şundakla Müslümanlarını kuruk taklitçilikten tatkik kılıp işinişke çakırgan. Carullah'ın enenevi çönçilikki kişilerini en katlık çüşütken karşı derslerde söylegen dozaktan mengülük emezdiki hakkıdaki fikri bolgan.
İbni Arabi'nin yolunu boylap bu talaş tartışını Türk dünyası da tuncu katım gün tertip gelip gelgen şahs Carullah doğru. Carullah'ın bu vaktiki mitap izlikelik delilimi zor kızkış kazılgan. İnsan Allah'tan gelgen bir mevcudattır. Onun gelgen bir cevherge çeksiz azap veriş, Allah'ın çeksiz mağfireti ve rahmeti bilen logikilik cihatın ziddiyet peyda kılıdı. Bu fikir Allah'ın rahmetinin gazibetinin hemişe üstün durduğallıkı bulan işençinin en radikal ve cesurani ifadesidir. Carullah'ın hayatı zoğumiger ideolojiyelere karşı verilgen bir gurur görüşüdür. 1918 yılı Bolşevik inkılavı başlanğında Lenin'in barlık dilla beraber degen vadisi bilen kısa bir müddet ümit ketilgan. Hatta bu hayacan bilen Hindistan Müslümanlarına mektupla yazgan. Ama Buhara'da şahit bulgan medeniyet kırgınçılığı ve camilerinin takılışı bu arzularını tızlığa veren kılgan. Bununla cevaben İngiliz ve Marx'ın komünistik kitapnamesine cenk ilan kılıçtıkları İslam İlibbesi namlıq əsərini yazıp çıkan. Bu əsər hakimiyyətinin hüquqlu bərabərlik yalğınlığına qarşı İslamın adalet təsəvvürünü sunğan ən güclü fikri əsərdir. Bu cəsurluğu onunla türmə ve sürgünlərinə elib gəlgən. Amma o casus deb eyiplenip türbəyə taşlanğan taqdırdı mı, doğru deb bilginini sözləşdin, asla vazgeçmegen. Musa Carullah 1949 yılı ömrünün ahırkı peytlerde kayıtıp gelgen Kahire'de üyüden, ailesinden ve sığınğın vatından Irak'ta 74 yaşında vefat oldu. O kendine 120'den artık eser kaldırıp ebediyetki göçtü. O en önemli çetki kakıdığan bir modernist emez, belki en önemli bugünkü til bilen kayıtıdın berpa kılışkı tırkışkan bir ıslahatçıydı. Hörmətli radioyolçular, yuxarıda Türk dünyasının namayəndələri namlıq proqramımızın bugünkü sanında xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Duğaç İpək'nin salınığa qarşı durğan Türk İslam dünyasının sayahatçı ve ıslahçı ziyalisi Musa Carullah temelik analizini dıxtınlığa sunduq. Həmmələrə həmmədə amanlıq diləyimiz. Xeyir xoş.

Hörmetlik radyonuşlar, Türk Dünyası'nın namayandıra namlıq programımızın bugünkü sanıda Halkıra Münasvetli Mutkası Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Stalin'e karşı durgan

Hürmetlik radio dinleyiciler, İlker Taşkın tarafından tayyorlanğan Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınğan mahsulatları namlıq sahibimizin bu haftalık sanı

Hörmetlik radyo yuvanlıkçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ertene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

güzel kokan neonlar. Rüzgardan daha serin, başaklardan daha naslı.

geceden kuşlar gibi gidip gelen umutların umudun ötesinde ne olur? Göç eden kuş.